0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar

Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita Ağbal ve Emlak.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.

hep küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi. Dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar. Titanik battı, sen çek küreyi. Çek çileyi.

0: aldım. Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. Meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez: Aşağı Pınarlı Köyü. Şube: Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon: 507-250-10-10.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: DSİ ekipleri Demirözü Güneşli'de dere yataklarına müdahale ediyor. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde mevsimsel etkiler nedeniyle dere yataklarında hareketlilik gözleniyor. Özellikle bölgede etkisini gösteren aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde ciddi bir artış yaşandı. Bu durum, suyun geçtiği güzergahlarda bulunan tarım arazileri için potansiyel bir risk oluşturmaya başladı. Bayburtlu genç Muhammed Alperen son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane sınırları içerisindeki Zigana Dağı mevkiinde meydana gelen motosiklet kazası Bayburt'ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Alperen dürüstler için memleketi Bayburt'ta cenaze töreni düzenlendi. Genç yaştaki ölümüyle yakınlarını yasa boğan dürüstlerin naaşı işlemlerinin ardından kent merkezine getirildi. DSMİ Bayburt Gümüşhane Havalimanı personel atama listesi açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personelin atama listeleri paylaşıldı. Yayınlanan listede yapım çalışmaları yürütülen Bayburt Gümüşhane Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personelin isimleri, unvanları ve atandıkları üniteler yer aldı. Havalimanı Müdürlüğü'ne apron memuru, memur, RFF memuru, mühendis ve tekniker kadrolarında personel görevlendirmesi yapıldı. Milli Teknoloji Zirvesi Bayburt'ta gerçekleşecek. Bayburt, bilim ve teknoloji alanında dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayburt Üniversitesi Teknofest Topluluğu koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve üniversite yönetimi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Milli Teknoloji Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sektör temsilcileriyle gençleri buluşturacak etkinlik, yerel ölçekte teknoloji odaklı çalışmaların yaygınlaşmasını amaçlıyor. 25 yıllık hasret bitti. Bayburt spor şampiyon. Bayburt amatör kümede sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bayburt Spor, ligin son haftasında Danışman Spor'la karşılaştı. Müsabakanın ardından saha içerisinde düzenlenen görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Sarı siyahlı ekip gelecek sezon şehri bölgesel amatör ligde temsil edecek. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. Ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com. Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara.
3: Ego, dört yanımda.
1: Semi Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.

0: www.yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: DSİ ekipleri Demirözü Güneşli'de dere yataklarına müdahale ediyor. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde mevsimsel etkiler nedeniyle dere yataklarında hareketlilik gözleniyor. Özellikle bölgede etkisini gösteren aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde ciddi bir artış yaşandı. Bu durum, suyun geçtiği güzergahlarda bulunan tarım arazileri için potansiyel bir risk oluşturmaya başladı. Bayburtlu genç Muhammed Alperen son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane sınırları içerisindeki Zigana Dağı mevkiinde meydana gelen motosiklet kazası Bayburt'ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Alperen dürüstler için memleketi Bayburt'ta cenaze töreni düzenlendi. Genç yaştaki ölümüyle yakınlarını yasa boğan dürüstlerin naaşı işlemlerinin ardından kent merkezine getirildi. DSMİ Bayburt Gümüşhane Havalimanı personel atama listesi açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personelin atama listeleri paylaşıldı. Yayınlanan listede yapım çalışmaları yürütülen Bayburt Gümüşhane Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personelin isimleri, unvanları ve atandıkları üniteler yer aldı. Havalimanı Müdürlüğü'ne apron memuru, memur, RFF memuru, mühendis ve tekniker kadrolarında personel görevlendirmesi yapıldı. Milli Teknoloji Zirvesi Bayburt'ta gerçekleşecek. Bayburt, bilim ve teknoloji alanında dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

0: yapmaya hazırlanıyor. Bayburt Üniversitesi Teknofest Topluluğu koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Üniversite Yönetimi İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Milli Teknoloji Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sektör temsilcileri ile gençleri buluşturacak etkinlik, yerel ölçekte teknoloji odaklı çalışmaların yaygınlaşmasını amaçlıyor. 25 yıllık hasret bitti. Bayburt Spor Şampiyon. Bayburt amatör kümede sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bayburt Spor, ligin son haftasında Dançment Spor'la karşılaştı. Müsabakanın ardından saha içerisinde düzenlenen görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Sarı siyahlı ekip gelecek sezon şehri bölgesel amatör ligde temsil edecek. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindim. Haftanın tam merkezinde harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi tarihler 20 Mayıs'ı göstermekte. Balamir Yıldız ben. 2 saatlik birlikteliğimiz an itibariyle başlıyor. Hoş geldiniz.

Evet, başladık. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kasaplardan uyarılar gelmeye başladı. Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti ne kadar dinlendirilir? Kasaplar kurban etlerinin sıcak buharı olduğunu ve etin poşete sıcak şekilde konulmaması gerektiğini belirtiyorlar. 2-3 saat dinlenip buharını atması gerekiyormuş. Direkt poşetle dolabada koymayın diyorlar. Altı ve üstü donuyor, ortadan yeşermiş oluyor. Havalar da ısınmaya başladı. Etleriniz çok çabuk yeşillenip bozulur diyorlar. Evet, kurban alırken küçükbaş hayvanlarda özellikle yara bulunmaması ve ayağının sakat olmamasına da dikkat edilmesi gerekiyormuş. Danalarda da aynı şekilde sakatlık olmaması gerektiğini ifade eden kasaplar, kapak dediğimiz yani diş açması lazım, koçların da en az 1 yaşını doldurması gerekiyor diye konuşmuşlar. Tabii bu noktada kurbanların kesiminin genellikle mezbahalarda çalışan kasaplar tarafından yapılması gerektiğini de aktaralım. Vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda biz de buradan uyarımızı yapalım. Devam edeceğiz biraz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir çarşamba gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Güçlü bir romantik ilişki denildiğinde aklınıza ilk gelen şey ne oluyor? Kusursuz, büyük jestlerle dolu ve sürekli mutluluk dolu bir tablo mu? Mutlu olmak elbette çok önemli olsa da ilişkiler her zaman sorunsuz ilerlemiyor. Sağlıklı ilişkiler her zaman filmlerdeki gibi de görünmüyor. Ancak bazı işaretler ilişkinin doğru yönde ilerlediğini gösterir. İşte güçlü bir ilişkinin içinde olduğunuzu gösteren işaretler efendim. Bunlardan ilki aile ve arkadaşlarla sınırlar. Evet, güçlü bir ilişki içinde olan çiftler aile ve arkadaşlarıyla her zaman sağlıklı sınırları koyabilirler. Bunun yerine birbirlerine öncelik verirler. Bu sevdiklerinden tamamen kopmak anlamına gelmiyor bu arada. Dış seslerin aralarındaki olayları dikte etmesine izin vermemek anlamına geliyor. Diğer bir konu başlığıysa önce en iyi arkadaş sonra sevgili. Evet, aşk solar, kimya değişir ama gerçek dostluk işte bu temeldir. İlişkilerini dostluk temeli üzerine kuran çiftler çiçek açar. Benden söylemesi sanki her zaman yanınızda en iyi arkadaşınız varmış gibi. Zor zamanlarda bir arada olmak da önemli. Her ilişki çatışmayla karşı karşıya kalır. Sağlıklı ilişkilerdeki fark bu çatışmaların üstesinden nasıl geldikleri. Birbirleriyle şakalaşabilen çiftlerin tabii ilişkileri uzun sürüyor, onu da söyleyeyim. Hobiler ve zengin iç dünyası da ilişkileri körükleyen durumlardan bir tanesi. Bu sağlıklı bir ilişkinin en gözden kaçan işareti de olabilir bu arada. Hanımlar beyler, devam edeceğiz birazdan.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim, Sezen Aksu ve Nazan Öncel, iki büyük isim, iki ozan, ortak bir şarkıda sevenlerinin karşısına çıktı. Tam sevindik diyorduk. Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya yönelik sistem dolu cümleler geldi. İkili çok yakın bir tarihte Erkekler de Yanar isimli şarkıda düet yapmışlardı, biliyorsunuz. Nazan Öncel, Harbiye, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na sahne alarak sevenleriyle buluştu. Sahnesiyle olduğu kadar tabii şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'ya yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bu devirde dostluklar yalanmış dedi. Sahteymiş, onu anladım dedi. Yakın bir geçmişte Erkekler de Yanar. Evet, bunu söylediler. Düet yaptılar, bunu da biliyorsunuz dedi dinleyiciye. Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün dedi. Öncelik bu çıkışı iki isim arasındaki dostluk bağlarının zayıfladığına yönelik yorumları da beraberinde getirdi. Ya da minik bir PR çalışması diyenler de oldu. Evet, duyduk duymadık demeyeyim. Devam ediyoruz.

0: Engin Çolay'la olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yeşilçay efendim, faydaları ve zararları var. Tabii içerken dikkatli olmamız gerekiyor. Antioksidan bakımından zengin bir içecek ve düzenli, ölçülü, altını çiziyorum, tüketildiğinde sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabilir. Güçlü antioksidan içerir dedim. Özellikle kateşin adlı bileşenler sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilir. Metabolizmayı destekliyor, zihinsel odak ve uyanıklık sağlıyor. Kalp sağlığını da destekleyebilir, kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olabilir. Sindirim ve ödem üzerinde de etkili oluyor. Tabii zararları da var, dikkat edilmesi gerekenler var. Mesela fazla tüketim çarpıntı yapıyor efendim. Mideyi rahatsız ediyor, demir emilimini azaltıyor. Tansiyonu da etkileyebilir. Kafeine hassas kişilerde tansiyon değişikliklerine neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyon hastasıysanız lütfen dikkat. Karaciğer riski de var. Özellikle takviyelerde yoğun yeşil çay ekstrası içeren zayıflama ürünleri nadiren karaciğer sorunlarına da yol açabiliyor. Genellikle günde bir, bilemediniz iki fincan tüketim çoğu zaman sağlıklı olarak yetişkinler için makul kabul ediliyor. Akşam saatlerinde içmek uykuyu bozabilir bu arada. Hamilelik, kansızlık, ritim bozukluğu veya mide rahatsızlığı olanların dikkatli tüketmesi gerekiyor. Hatta uzman bir hekime mutlaka başvurmanız gerekiyor. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Evet, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, kahve. Kahve tüketiminde hem saat hem de kahvenin türü önemli, biliyorsunuz. En sağlıklı seçim kişinin mide yapısına, kafein hassasiyetine ve tüketim miktarına göre değişir ama genel olarak bazı noktalar var. Mesela kahve ne zaman içilmeli? Zaman zaman bunu da konuşuyoruz programımızda. En ideal saatler, uzmanların çoğu kahve için İşte sabah 9.30, 11.30, öğleden sonra 13.15 arası diyor mesela. Özellikle uyandıktan 2 saat sonra ve önce mutlaka su içelim uyanınca, 1.5 saat, 2 saat sonra da kahve içmenin sağlıklı olabileceğini düşünüyor uzmanlar. Bunun nedeni, sabah çok erken saatlerde vücudun zaten doğal olarak uyanıklık hormonu, kortizol salgılıyor olması, uyanır uyanmaz kahve içmek zamanla kafein toleransını arttırabilir. O yüzden efendim 1-2 saat geçtikten sonra içmek önemli. Peki aç karnına mı, tok karnına mı? Evet, aç karnına kahve, işte mide hassasiyeti olanlarda mide yanması, çarpıntı, anksiyete hissi, bağırsak sorunları yapabilir. Bu yüzden özellikle filtre kahve veya espressoyu hafif bir kahvaltı sonrası içmek daha iyi olabilirmiş efendim. Peki en sağlıklı kahve hangisi? Ona da birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildi. Malatya Valisi Settar Yavuz, saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığını söyledi. Malatya'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye güçlü arıcılık potansiyeliyle koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde ise 1. sırada yer alıyor. Arıcılığın daha da geliştirilmesi amacıyla üreticilere önemli destekler sağlanıyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Trabzonspor taraftarı final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi. Corendon Airlines Park Antalya stadında 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim size söyleyeceğim en önemli şey, biz şampiyon olacağız ve şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Buna inanın, biz inanıyoruz." dedi. Fenerbahçe Arsevev Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti.

0: Lig ekiplerinden Sivasspor'un dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulüp yönetimi divanda kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6568 lira 93 kuruş, Amerikan doları 45 lira 58 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 61 lira 10 kuruş, bir bitcoin 76.927 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile iç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyorum. Az önce en sağlıklı kahve hangisi demiştim. Efendim, ilk sırada filtre kahve var. Genelde en dengeli seçeneklerden biri kabul ediliyor. Antioksidan açısından zengin, yağ filtrelendiği için daha hafif, şeker ve şurup eklenmezse düşük kalorili. Evet, filtre kahve içebiliriz efendim sağlıklı bir şekilde. Türk kahvesi de yine en sağlıklı kahveler arasında. Türk kahvesi de oldukça güçlü antioksidan içerir. Geleneksel ve yoğun aromalı bir kere. Küçük porsiyonla tüketiliyor. Şekersiz içildiğinde oldukça iyi bir seçenek ama fazla tüketimde çarpıntı yapabilir. Dikkat! Telvesi mideye hassas kişilerde rahatsız edebilir. Ve cold brew, yani soğuk demleme, yine sağlıklı kahveler arasında daha düşük asit içerdiği için mide dostu da olabilir. Daha az sağlıklı olabilen kahveler ne peki? Evet, bazı kahveler kahveden çok tatlıya dönüşebiliyor. Aşırı şuruplu kahveler mesela. Hazır üçü bir arada olan ürünler ve fazla kremalı, işte frappuccino tarzı içecekler. Bunlarda da yüksek şeker var, yüksek kalori var. Yapay aroma oranı da artabiliyor. Peki günde ne kadar içeceğiz? Ona da birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

Efendim, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kahve kültüründen, sağlıklı kahveden, kahveyi ne zaman içmeliyiz, hangi kahveyi tüketmeliyiz, bunlardan bahsettik biraz. Peki günde ne kadar kahve içeceğiz? Şimdi de ondan bahsedelim. Genelde sağlıklı yetişkinler için günlük 2 ila 4 fincan arası makul kabul ediliyor. Akşam saatinde tabii içmek uyku kalitesini bozabiliyor. Saat 16'dan sonra kafein bazı kişilerde uykuyu ciddi etkileyebiliyor. Mesela onlardan biri benim. Tabii sağlıklı bir uyku için sadece saat 16'dan sonra kafeini kesmek yetmiyor. Sağlıklı bir uyku için efendim beslenmemizi de düzene sokmamız gerekiyor. Mavi ışık yayan tabletlerden, bilgisayarlardan, telefonlardan en az uyumadan 2-2,5 saat önce uzaklaşmamız da gerekebiliyor. Uykumuz iyi bir vücut, iyi bir sağlık demek. Sağlıksa en büyük hazinemiz. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Bizde. Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 Besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Biliyorsunuz ki son yıllarda stresi kontrol etmemiz çok önemli. Evet, stresle sağlık arasında çok güçlü bir bağlantı var. Kısa süreli stres bazen faydalı olabiliyor ama insanı motive ederken, dikkatini arttırırken, tehlikelere karşı hazırlıklı hale getirirken uzun süreli devam eden yoğun stres hem zihinsel hem fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Peki stres vücutta ne yapar canım dinleyen? Stres anında vücutta adrenalin, kortizol gibi hormonlar salgılar. Bu durumda kalp atışını hızlandırır, tansiyonu yükseltir, kasları gerer ve uyku düzenini bozabilir. Kısa vadede bu normaldir. Sorun stresin sürekli hale gelmesi. Evet, uzun süreli stres birçok soruna yol açabilir. Mesela fiziksel etkileri var. Uzun süreli stresin yüksek tansiyon, mide ve bağırsak sorunları, baş ağrısı, kas ağrıları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, uyku problemleri gibi sorunlarla ilişkilendirilebilir. Bazı kişilerde gastrit, migren, çarpıntı, cilt problemleri stres döneminde artabilir. Ruhsal etkileri de var tabii ki. Anksiyete bozukluğu ve depresyon gibi durumlarla stresin güçlü bir ilişkisi var malum. Kişide sürekli kaygı, sinirlilik, tükenmişlik hissi, odaklanma güçlüğü oluşabilir. Evet, stres bağışıklığı etkiler mi? Buna birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

Evet, harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Stres bağışıklığı etkiler mi demiştim az önce, bir virgül koymuştum. Evet, sürekli stres altında olan kişilerde bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu da daha sık hastalanma, yorgunluk hissi, iyileşmenin yavaşlaması gibi sonuçlara neden olabiliyor. Peki stresi azaltmak için neler yapabiliriz? Evet, düzenli uyuyabiliriz. Fiziksel aktivite çok önemli. Yürüyüş mesela. Kafein ve alkolü azaltmak. Sosyal destek alabiliriz. Nefes egzersizleri ve meditasyon yapabiliriz. Hobilerle de zaman geçirmek. Evet, bu yöntemler faydalı olabilir. Özellikle uzun süredir devam eden yoğun stres günlük yaşamı etkiliyorsa bir uzmandan destek almak oldukça önemli. Hanımlar beyler, devam edeceğiz. Birazdan önce müzik, sonra buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim önümüz bayram. Bayram aynı zamanda tatil. Rotanızı Ege'ye çevirebilirsiniz. Ege'deki bazı konumlardan bahsedeceğim size. Nerelere gidebilirsiniz? Mesela Alaçatı, Çeşme efendim. Alaçatı taş sokaklarıyla ünlü biliyorsunuz. Ilıca plajı, Çeşme Marina, gün batımı mekanları ve rüzgar sörfüyle öne çıkıyor Çeşme. Ancak Ege'ye gidiyorsanız Seferihisar'da mutlaka görmeniz gerekiyor bence. Kale içindeki küçük kafelerde zaman geçirmenizi öneriyorum. Ev yapımı Ege yemeklerinde mutlaka kale içinde tüketin efendim. Yavaş şehir atmosferi öne çıkıyor burada. Kuşadası'nda da zira yine ziyaret edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Antik kent gezisi yapabilirsiniz. Mutlaka bu noktaya gittiğinizde Şirince'yi de ziyaret edin. Sahil yürüyüşü de yapabilirsiniz. Biraz daha güneye gittiğinizde efendim Bodrum sizi karşılayacak. Evet, yine Bodrum'da Ege'nin en canlı tatil merkezlerinden birisi. Datça, efendim işte Akyaka, yine gidebileceğiniz diğer konumlar biraz daha güneyde. Devam ediyorum güneye o zaman. Marmaris veya Fethiye, yine ziyaret edebileceğiniz konumlar. Bu rota kimler için uygun efendim? Deniz tatilini sevenler için uygun tabii. Fotoğraf çekmeyi sevenler, Ege mutfağı deneyimlemek isteyenler, hem eğlence hem sakinlik arayanlar, tarih ve doğayı birlikte görmek isteyenler için oldukça güzel bir rota efendim. Hayat Ege'de diyorum ve devam ediyoruz.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın çok güzel bir Perşembe gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllar tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: DSİ ekipleri Demirözü Güneşli'de dere yataklarına müdahale ediyor. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde mevsimsel etkiler nedeniyle dere yataklarında hareketlilik gözleniyor. Özellikle bölgede etkisini gösteren aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde ciddi bir artış yaşandı. Bu durum, suyun geçtiği güzergahlarda bulunan tarım arazileri için potansiyel bir risk oluşturmaya başladı. Bayburtlu genç Muhammed Alperen son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane sınırları içerisindeki Zigana Dağı mevkiinde meydana gelen motosiklet kazası Bayburt'ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Alperen dürüstler için memleketi Bayburt'ta cenaze töreni düzenlendi. Genç yaştaki ölümüyle yakınlarını yasa boğan dürüstlerin naaşı işlemlerinin ardından kent merkezine getirildi. DSMİ Bayburt Gümüşhane Havalimanı personel atama listesi açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personelin atama listeleri paylaşıldı. Yayınlanan listede yapım çalışmaları yürütülen Bayburt Gümüşhane Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personelin isimleri, unvanları ve atandıkları üniteler yer aldı. Havalimanı Müdürlüğü'ne apron memuru, memur, RFF memuru, mühendis ve tekniker kadrolarında personel görevlendirmesi yapıldı. Milli Teknoloji Zirvesi Bayburt'ta gerçekleşecek. Bayburt, bilim ve teknoloji alanında dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayburt Üniversitesi Teknofest Topluluğu koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve üniversite yönetimi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Milli Teknoloji Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sektör temsilcileriyle gençleri buluşturacak etkinlik, yerel ölçekte teknoloji odaklı çalışmaların yaygınlaşmasını amaçlıyor. 25 yıllık hasret bitti. Bayburt spor şampiyon. Bayburt amatör kümede sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bayburt Spor, ligin son haftasında Danishment Spor'la karşılaştı. Müsabakanın ardından saha içerisinde düzenlenen görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Sarı siyahlı ekip gelecek sezon şehri bölgesel amatör ligde temsil edecek. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel

0: haberleri sundu.
1: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
1: Dört numarada Hande Yener, Ego.
2: Dört numara. Ego,
1: dört yanımda. Semih Cenk, Üzülmedim Ki, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı, listemizde iki numarada.
2: İki numara.
1: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran, zirvenin

0: canıma bilmem. Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-1010.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: gün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211 4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Ümit Sayın imzalı Ya Sen De Gidip De'nin 2026 versiyonu Bengi yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor ve Ümit Sayın albümünün yeni teklisi Ya Sen Gidip De bu kez Bengi yorumuyla buluştu bizlerle. 90'lardan bu yana hem kendi yorumladığı şarkılar hem de Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz bestelerle geniş bir repertuara imza atan Ümit Sayın kariyerine damga vuran eserlerini yeni nesil yorumlarla yeniden hayata geçiriyor. Gökhan Türkmen, Rubato ve Berkay'ın ardından albümün 4. teklisi Ya Sen Gidip De yıllar sonra Bengü'nün güçlü yorumu ve güncel düzenlemesiyle yeniden hayat buldu diyebilirim. Şarkı listemizde bu hafta 20 numaradan.
0: 20 numara.

0: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 19 numaraya. Türk rock müziğinin efsane grubu Ayna, müzik yolculuğundaki 30. yılını özel bir albümle kutluyor. Ve 30. yıl ana albümünün açılışını ünlü rockçı Teoman yaptı. Erhan Güleryüz'ün kültleşmiş eseri Denizi Bulana Kadar, Teoman'ın kendine has yorumu ve Alper Erinç'in düzenlemesiyle bambaşka bir atmosfere büründü. Evet, şarkı listemizde 19 numarada.
1: Bir nehirden geçti ruhum, hamdı yürek aşkla yoğrulmuş.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

DJ'in çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Tantaşçı'dan Benden Bir Şey Olmaz dinledik. 17 numarada ise Serdar Ortaç'tan Ne Yapayım Tabiatın Böyle Vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest. Yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekenler arasında. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi Hileli'de buluştu diyebilirim ve 16 numaradayız.

0: numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Evet, pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis'ten Duman dinledik. 14 numaradaysa Simge'nin yeni slow hiti Sevilmeye Doy diye vardı. 13 numaradayız. Gülben Ergen yenilenen imajı ve projeleriyle gündemden düşmüyor. Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği yılların klasiği Gırgırıya müzikalinde güllü karakteri için gösterilere başladı Gülben Ergen. Sahnelere de güçlü bir dönüş yaptı böylece. Rookie adlı şarkısına da Amerika'da çektiği kliple adından söz ettirmişti Ergen. Müzikteki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Yeni imajında son derece şık görüntüsüyle dikkat çeken Gülben Ergen

0: derdine, çıktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 besicilik. Yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Bora Duran vardı. Uzun zaman sonra müzik kariyerine ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan ve gerçek bir hikayeden esinlenilip yazılmış olan Destina adlı çok özel bir duygusal şarkıyla devam ediyor. Kaybedilen bir dostun arkasından yazılmış olan bu derin şarkının aranjesinde usta isim Yıldıray Gürgen imzası var. Şarkının söz ve bestesi ise aynı zamanda projenin yapımcısı olan Sedat Kunduracı'ya ait. 11 numarada ise Emrah Karaduman ve Mavi Gri'den O Değil Ki dinledik. Bu şarkıda yine yükselişte olan, parlayacak olan şarkılardan. Geldik 10 numaraya. Altay, Kainat Şahit bu hafta listemizde 10 numarada. Ne?

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Buray'dan Kupa Kızı Sinek Valesi dinledik. 8 numarada ise Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız vardı. Dağılıyorum Olaysız Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koydu diyebilirim. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal de veriyor aynı zamanda. Söz ve müziği tabii ki Mabel Matiz'e ait. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu hafta listemizde 7 numarada. Daha

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hande Ünsal, Halim dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'den Bu Defa Başka vardı. Geldik 4 numaraya. Murat Boz ve Melek Mosta'dan Sürpriz Bir işbirliği geldi demiştik geçtiğimiz haftalarda. Söz ve müziği Murat Boz'a ait olan şarkıda Melek Mosta uyumu çok güzel olmuş. Şarkı listemizde yükselişte olan şarkılardan 4 numaradalar.

0: olacak gibi değil.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Ersa Yüner vardı. Olacak gibi değil dinledik. 2 numarada ise geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. Şarkı bu haftada zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Hande Yener, Ego bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

20 15 Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

Retro 90'ların en unutulmaz şarkılarıyla devam ediyor. Az önce Yonca Evcimik ve Nazan Öncel'le gençlik yıllarına kısa bir kaçamak yaptık. Ardından Yalın çaldım sizlere. Yalın'ın 2005 yılında yayınlanan Bir Bakmışsın albümünden hala keyifle dinlediğimiz şarkılardan bir tanesi.

0: Şimdi ise 2000 yılına gideceğiz. Yaşar, bir Bülent Ortaçgil şarkısı seslendiriyor. Bu iş çok zor Yonca.
1: Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağlanan

çok zor yolcu. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur. İnsanla görmeyince bu iş zor, çok zor yolcu. Çünkü bizler

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Hem hüzünlüydü hem de dans ederdik. Tempoyu yavaş yavaş yükseltiyoruz. Ege'den Delice Bir Sevda'yı dinledik. Ardından Ayla Dikmen. Gençlik gençlik diyecek. Yıl 1989.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

Retro'da enerji yükselmeye başladı. Salonu dans pistine çevirenler varsa yalnız değilsiniz. Sertab Erener'in ilk şarkılarından bir tanesi Sakin Ol'dan seçtik. Yıl 1992 ve bence tam bir gençlik şarkısı OE sonrasında Babutsa ile devam edeceğiz. Aslında yakın tarihte yayınlanan şarkılardan bir tanesi ama söz konusu gençlik olunca sizlere de dinletmek istedim. Gençlik böyle geçer, şimdi bizimle.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeyiz. Yıl 1994 ve albüme de adını veren şarkısı Delikanlım sonrasında bir kez daha sözü Sertab Erener'e bırakıyoruz. Bir Mustafa Sandal şarkısı ve 1994 yılında

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Retro devam ediyor.

en eğlenceli dönemlerinden iki şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Gülben Ergen'den Gencecik Delikanlı'yı dinledik. Kapanışta ise Erol Büyükburç'tan Haydi Gençlik Hop Hop diyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: DSİ ekipleri Demirözü Güneşli'de dere yataklarına müdahale ediyor. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde mevsimsel etkiler nedeniyle dere yataklarında hareketlilik gözleniyor. Özellikle bölgede etkisini gösteren aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde ciddi bir artış yaşandı. Bu durum, suyun geçtiği güzergahlarda bulunan tarım arazileri için potansiyel bir risk oluşturmaya başladı. Bayburtlu genç Muhammed Alperen son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşhane sınırları içerisindeki Zigana Dağı mevkiinde meydana gelen motosiklet kazası Bayburt'ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Alperen dürüstler için memleketi Bayburt'ta cenaze töreni düzenlendi. Genç yaştaki ölümüyle yakınlarını yasa boğan dürüstlerin naaşı işlemlerinin ardından kent merkezine getirildi. DSMİ Bayburt Gümüşhane Havalimanı personel atama listesi açıklandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personelin atama listeleri paylaşıldı. Yayınlanan listede yapım çalışmaları yürütülen Bayburt Gümüşhane Havalimanı Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personelin isimleri, unvanları ve atandıkları üniteler yer aldı. Havalimanı Müdürlüğü'ne apron memuru, memur, RFF memuru, mühendis ve tekniker kadrolarında personel görevlendirmesi yapıldı. Milli Teknoloji Zirvesi Bayburt'ta gerçekleşecek. Bayburt, bilim ve teknoloji alanında dikkat çeken bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bayburt Üniversitesi Teknofest Topluluğu koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve üniversite yönetimi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Milli Teknoloji Zirvesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sektör temsilcileriyle gençleri buluşturacak etkinlik, yerel ölçekte teknoloji odaklı çalışmaların yaygınlaşmasını amaçlıyor. 25 yıllık hasret bitti. Bayburt spor şampiyon. Bayburt amatör kümede sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Bayburt Spor, ligin son haftasında Danishment Spor'la karşılaştı. Müsabakanın ardından saha içerisinde düzenlenen görkemli bir törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Sarı siyahlı ekip gelecek sezon şehri bölgesel amatör ligde temsil edecek. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
7: 5 numara.
8: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
6: 4 numarada Hande Yener Ego.
7: 4 numara.
6: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
6: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
7: 2 numara.
10: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
6: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: en iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı. Van merkezli 11 ilde düzenlenen narko kapan Van operasyonunda sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin farklı suçlarla bağlantılı oldukları da tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Pimex 4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 17 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı UA hakkında verilen kararın yetersiz olduğunu belirtti. Çimen, UA'nın tutuklanması talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını söyledi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: her gün. Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0509. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburt'ta hayvan sevk kontrolleri artırıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler, kent giriş ve çıkışlarıyla belirlenen kontrol noktalarında canlı hayvan nakli yapan araçları durdurarak kontroller gerçekleştiriyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşan hayvan hareketliliğini kontrol altında tutmak amacıyla yapılan bu denetimlerde mevzuata uygunluk şartı aranıyor. Bayburt'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bayburt'ta düzenlenen resmi törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayburt Sentetik Sahada gerçekleştirilen kutlama programı, kent protokolünü ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Bayburt'ta 51 bin tarım parseli için saha kontrolü başlıyor. Bayburt merkez ve köylerinde yer alan toplam 51 bin parselde tarımsal üretim planlaması ve veri güncelliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir saha taraması başlatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzaktan algılama sistemleri çalışmaları doğrultusunda yürütülen bu faaliyet, referans parsel tespiti, yem bitkisi kontrolü ve planlı üretim süreçlerini kapsıyor. Bayburt'ta kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi. Bayburt Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol üstlenmesi ve üretim süreçlerine daha güçlü şekilde katılması için izlenebilecek yollar ele alındı. Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar sloganıyla düzenlenen eğitim çalışmasında katılımcılara kooperatif kurma süreçleri, yasal mevzuat ve kadın kooperatiflerinin işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bayburt Kent Meydanı'nda Çocuk Şenliği düzenlendi. Bayburt'ta bu yıl 9.sü düzenlenen Dede Korkut Kültür Sanat Günleri etkinlikleri kent merkezinde devam ediyor. Programlar kapsamında organize edilen 10. Bayu Aile ve Çocuk

0: şenliği Bayburt Kent Meydanı Saray Bahçesi'nde yapıldı. Şehir merkezindeki etkinliğe çok sayıda çocuk ve aile katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makine bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan Çiğ Köfte'de. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası Çiğ Köfte'nin hası.
6: Kafes PlayStation reklamları

0: için reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Balcı'da yenir.

kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün

0: olsa reklamları sunar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşler de 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

be back here.

Diyoruz bugün bir daha sevmem diyenlere, ben onsuz yapamam diyordu dün, onu artık ağlarken sevecek.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttü

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

kabuksuz yere kanasın. Şaşırsın aklın bulasın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın. Yıllar geçse de manasın, yadında sen varsın.